0: la presto le
1: timo hoş ya fosla de
0: ver ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu ha bu